Atrasado demek, havanın gitar ol, antisi de ula uzamalı. Ne diye, asa absolu seri, dramatiğine, asa istanbus, bakın, asa uza moru natural. Moru natural şöyle, ne vema ki, existi ya ala lokal. Yedir, ay moru şimdi ne yaparsa, atahan moru seri, havanın fiyat katı, iyi fat fatin, iyi atahan moru seri, barat nalimak. For example, Bakmorka, Ayhaneka, all the Luga is the Tahanga, the Luga, Atahan Moruksa Serok Nevemaka, Ula Lagos, Nato Vela, Paya Monto Kamaru Bay, the first Tara Vela Morus Nevema Afetado. Ida Maka Soma Dea, Ida Pusidare, Tau Adubus.